Nuka yana sukani tukui mosito kunapa. Kunan kana kuni ancha aji atis kuskeyeita.